0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

bu dünyada biricik sevdiğim sensin. Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Ivo Papazov'un güzel bir oyun havasıyla başladık ve bu dünyada biricik sevdiğim sensin dedik değerli dinleyiciler. Her zaman olduğu gibi güzel türkü ve şarkılarının yer aldığı bir programla huzurunuzdayız. Teknik yapımda arkadaşım Velin Asvadi, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Bir saat boyunca sizlerle olacağız efendim. Ve bu programa ismini veren türküyle başlıyoruz. Osman Aziz söyleyecek. Dünyada biricik sevdiğim sensin, güzelsin diyecek.

Değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri ve çok kıymetli türkü ve şarkı dostları, bu programımıza Ivo Papazov'un güzel oyun havasıyla başlamanın özel bir nedeni var. Biliyorsunuz kısa zaman önce Ivo Papazov 70. yaş gününü tamamladı. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Rumen Radev kendisine bir devlet nişanı takdim etti. Bizler ise İbriyam Abbazov olarak bilinen dönemlerde de Ivo Papazov'un eserlerine sahibiz. Bu eserler 1970'lerde burada kayda alınmış Bulgaristan Radyosu'nda ve bizler de böyle seve seve onları dinletiyoruz. Bundan bir ay önce Ivo Papazov Sofya'nın en ünlü böyle canlı kulüplerinden birinde konser verdi, sahne aldı. Anladığım kadarıyla tıklım tıklım onu dinlemeye gelenler olmuş. Şimdi aldığım bilgilere göre 27 Mayıs'ta yine Ivo Papazov Sofya'da tekrar müzikseverlerin karşısına çıkacakmış ve güzel klarnetiyle, o güzel sesiyle, o güzel müziğiyle herkesi böyle mutlu edecek. Bizler de buradan Ivo Papazov'a nice güzel yaşlar, nice güzel eserler ve oyun havaları diyoruz ve yolu Bulgaristan Radyosu'ndan geçtiğini de buradan belirtiyoruz, memnuniyetimizi dile getiriyoruz. Bizim türkülü şarkılı konserimiz devam ediyor. Sırada Rukiye Zaimova'dan bir türkü seçtik. Üç Kuşlar diyecek. Kendisi Momçilgrad'ın Raven köyünde doğup büyümüş. Bizler bu bilgileri Momina Salza köyünden olup daha sonra

Haskubo'nun Orlulu köyüne göç eden sevgili Nebibe Ramadan'dan aldık bu bilgileri. Kendisine teşekkür ediyoruz ve Rukiye Zayimova'nın türküsüne kulak veriyoruz.

Leblebi koydum tasa kız annem, doldurdum basa basa. Benim yârim çok güzel, azıcık boydan kısa. Elmayı yüke gorlar, ağzını büke gorlar, beni elinden alırlar, boynunu büke gorlar. Alayı aldık düze kız annem, görüşelim yüz yüze. Arada sevda varmış, sözü verdik biz bize, diyecek bu güzel türküsünde üç ses, üç saz topluluğu.

Sevgili dinleyiciler, gerek Schumann, gerek Razgrad, gerekse Kırcalı tiyatrolarında böyle daha eski ve daha yeni nesil var. En yeni nesillerden bir tanesi de ses sanatçımız Adem Bayraktar. Kendisi zannedersem Razgrad Tiyatrosu'na katılan son isimlerden bir tanesi. Son yıllara kadar kendisi böyle hep sahne almıştı. Şimdi de kızı Şenay Bayraktar babasının yerini aratmıyor, babasını aratmıyor diyebiliriz. Adem Bayraktar Glodzowo kasabasının onursal vatandaşı ünvanına layık görüldü. Şu anda Razgrad'da yaşıyor ve şunu da itiraf etmem gerekiyor. Osman Aziz, Hasan Rodoplu gibi ses sanatçılarımızın yanı sıra birçok kayda, birçok türküye sahiptir. Bizim arşivimizde çok fazla türküsü vardı. Bir dönemler bütün türkülerini seçip bulmuştum, programlarımıza taşımıştım ki kendisiyle de çok uzun bir röportajımız olmuştu. Bugün Adem Bayraktar'ın sesinden Nazifem türküsünü seçtim.

İyi ki Razgrad Şumen Kırcalı tiyatroları varmış sevgili dinleyiciler. Orada sahne alan sanatçıların neredeyse hepsi teker teker radyomuza gelip kayıt yapmış, türküler söylemiş, bir araya gelmişler ve kaynaşmışlar. Hala o günleri hatırlayanlar var. Tabii ki hayatta olan ses sanatçılarımızdan bazılarıyla yaptığımız röportajlarda onlar bunu dile getiriyor. Bugün ne yazık ki tiyatroların o güzel günleri geride kaldı, mazide kaldı. Ama Kırcalı Tiyatrosu'nun ses sanatçılarından biri var ki o sesiyle herkesi büyülüyor, kimse de onun sesini başkalarıyla karıştırmıyor. Bu da Ulviye Ahmedova. Madem ki programımıza sevgili dinleyiciler, dünyada biricik sevdiğim sensin başlığını verdik. Hadi şimdi Ulvi Ahmedova, aşkımı senden sakladım desin.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Tiyatrolarla birlikte değerli dinleyiciler, o günlerde Şumen, Razgırt, Kırcalı tiyatrolarında bir de folklor grupları varmış. Bu folklor grupları tabii ki ses sanatçılarıyla birlikte sahneye çıkıp hem dans hem de sanatçılara eşlik ediyormuş. Ayrıca onların da kayıtları var bizim radyomuzda, fonotekte. Ama ne yazık ki bugün birçoğunu kaybetmiş bulunuyoruz, bildiğiniz internet sorunumuzdan, sistem sorunumuzdan dolayı. Şu anda Şumen Tiyatrosu folklor grubunun bir türküsü var elimizde. Balıkçı kadınların türküsü. Nedir acaba? Gelin dinleyelim.

Devamlı değerli dinleyiciler, 4 ses 5 saz topluluğundan bir türkümüz var programımızda. Dünyada biricik sevdiğim sensin dedik ama bir de Köroğlu efsanesi var. 4 ses 5 saz topluluğu anlattığımız var biliyorsunuz. Aslında 3 ses 3 saz topluluğunun o olağanüstü başarısından sonra rahmetli bestekar ve orkestra şefi Turgut Şinikar tarafından yaratılan bir gruptur. Bugün 4 ses 5 saz topluluğundan ben Cebelli çok değerli Mehmet Davud'u tanıyorum. Olağanüstü güzel bir insan. Çaldığı türküler kadar böyle temiz bir yüreği var. Çaldığı sazı o kadar mütevazi ki anlatamam. Kendisiyle böyle uzun yıllar aradan sonra Kirkuvu Meydanı'nda yaptığımız canlı yayın sırasında tanışmıştık. Kendisini programımıza davet edince yani deyim yerindeyse böyle bulutlara kadar uçmuştu. Ve sabah erken saatlerinde sazını eline alıp ta Kırcalı'ya kadar gelip bize eşlik etti Kirkuğu'da. Çünkü biliyorsunuz bugün ne yazık ki köylerimizde artık otobüsler çok seyrek oldu. Orada söylediği türkülerle paylaştığı heyecanı ben hiç unutmuyorum. Bugün kendisine selam olsun diyorum Cebele. Güzel şehir, Rodopların inci şehri Cebele. Ve 4 ses 5 saz topluluğunu sevenler için Köroğlu efsanesi diyelim.

Sevgili dinleyiciler, hala bize mektup gönderen, öyle kalem kağıdı eline alan dinleyicilerimiz var. Ama inanın ki her dinleyicimizin, hele hele sık mektup yazan devamlı dinleyicilerimizin el yazısını ben zarfından, mektubundan tanıyorum. Bir dönemler bundan belki 8-10 yıl öncesi Şumen'in Srednya köyünden bir Saime ablamız vardı. Zannedersem Srednya köyünün Türkçe ismi Orta Mahalle miydi acaba, beni düzeltebilirsiniz yanlışlığım varsa. Kendisi İbrahim Mustafa'nın kız kardeşiydi. Bildiğim kadarıyla Razgrad Tiyatrosu'nda, daha doğrusu Şumen Tiyatrosu'nda yönetmen, aynı zamanda da ses sanatçısı. Bugün İbrahim Mustafa'nın sesinden Aşıklar Çeşmesi'ni dinleteceğiz. Saime ablamıza buradan rahmet diliyoruz. Kendisini sevgiyle anıyoruz. O kadar çok mektup yazıyordu ki, o kadar çok selamladığı insanlar var ki, bilmiyorum onu sizlerin arasında hatırlayanlar var mı? Ama biz Saime ablamızı unutmuyoruz. İşte bu güzel türküyü de onun anısına dinletiyoruz.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Bu dünyada sevdiğim tek sensin dedi Osman Aziz ve bu türkünün başlığını alarak bu programımızı hazırladık. Türküleri arkadaşım Willy Nasvadi ile teker teker seçtik ve her türküde de bir anlam aradık sevgili dinleyiciler. Gerek Şumen Tiyatrosu gerek Razgırt Tiyatrosu'ndan olsun, ayrıca Kırcalı Tiyatrosunu da unutmadık ama Rodopların o kadar güzel sesleri var ki bir program, iki program, on program yetmez. Kırcalı'nın Miladinovo köyünden her zaman söylüyorum, Hüseyin Ramadanov'un türkülerinin birçoğunun metnini sevgili Naci Ferhadov yazmıştı. Ne yazık ki ikisi de rahmetli oldu. Ama bugün Hüseyin Ramadanov'un sesinden o güzel kara gözlümü dinleyelim. Ne dersiniz?

Şimdiye kadar hep böyle tiyatrolardan köklü ses sanatçılarımızı dinlettik ama tabii ki gençler de yetişiyor. Mesela bir Sunay Çalıkov bugünlerde biliyorsunuz her yerde sahne alıyor ve her dilde neredeyse Bulgarca, Rusça, Türkçe, Fransızca, İngilizce seslendirdiği hatta Rusçası da var. Seslendirdiği o türkülerde sevgili dinleyiciler herkesin beğenisini kazanıyor. Bir de Şumen'den İlter Ahmet var. Kendisi sağ olsun Şumen ziyaretlerimiz sırasında orada yaptığımız canlı yayınlarda bize eşlik eder. Bugün İlter Ahmet'in sesinden Rodop Dağları Bre Pakizem türküsünü dinleyelim. Onu genelde hep başka ses sanatçılarımızdan dinletiyoruz ama genç nesil de bu türküyü demek ki çok seviyor.

Sevgili dinleyiciler, İlter Ahmet'i anlatırken tabii ki Halil Çoban'ı ve Sadife Kürduva'yı da buradan anmadan geçemeyeceğim. Sadife ve Halil aralarında kuzen. Kendileri Yablanova köyü doğumlu ve orada büyümüşler. Ama Sadife'nin o kadar güzel sesi var ki bir gün İnşallah onunla da böyle stüdyomuzda doya doya bir röportaj yaparız. Halil Çoban ve İlter Ahmet bize eşlik ederse sevgili dinleyiciler. Ben şimdi programımızın geri kalan dakikalarında yine İlter Ahmet'in gitarıyla güzel türkülerimizi dinleteceğiz diyoruz. Buradan arkadaşım Willy Nasvadi'ye teşekkür ediyorum bana eşlik ettiği için. Ben Şevki Çakır huzurunuzdan ayrılırken gününüz türküler kadar güzel olsun diyorum. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından Sayın Vedat Ahmet, Cuma öğleden sonra programıyla huzurunuzda olacak. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Başbakan Rumen Radev yeni seçilen baş müftü Dr. Ahmet Hasanov ile görüştü. Christine Lagarde Bulgaristan'ı kamu finansları istikrarını sağlamaya çağırdı. Bulgaristan'dan Türkiye yönünde binek araç trafiği yoğun. Şimdi haberler. Başbakan Rumen Radev, Bulgaristan Müslümanlar Başmüftüsü Dr. Ahmet Hasanov ile yaptığı görüşmede Bulgaristan'ın hoşgörü ve dini topluluklar arasında karşılıklı saygı ile anlayış örneği olduğunu ve bu konuda ülkedeki Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğünün çalışmalarıyla aktif katkı verdiğini öne sürdü. Başbakan Radev, iyi ilişkilerin temelinde geleneksel İslam'ın sağlam esasları ve ülkede barış içinde birlikte yaşayan Müslümanlar ve Hristiyanların paylaştıkları değerlerin yattığını söyledi. Başmüftü Hasanov, başmüftülüğün bu değerlerin güçlendirilmesinde aldığı rolü koruyacağını ve gençleri saygı ve erdemler yönünde özendirmeye devam edeceğini belirtti. Görüşmede Bulgaristan'daki toplum için devasa önem taşıyan kültürel ve tarihi anıt

hayatların korunması, geleneksel İslam değerleri eğitiminin temel direği olan Yüksek İslam Enstitüsü'nün akreditasyonu ve ahlak krizinin yaşandığı bir dönemde gençlere manevi desteği sağlanması gibi konular üzerinde duruldu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Frankfurt'ta para politikasına ilişkin düzenlenen iki günlük toplantının ardından verilen basın toplantısında BTA tarafından yöneltilen bir soruyu yanıtlarken, Bulgaristan'ın kamu finansmanlarının istikrarını sağlama taahhüdü son derece önemlidir, dedi. Bulgaristan'da fiyat seviyeleri ve enflasyon yüksek seyrediyor. Bu durumun belirli bir sürede düşük tutulan bazı fiyatların artık piyasa koşullarına uyum sağlanmasından kaynaklanması muhtemeldir. Bu tamamen olağan dışı bir durum değildir. Üye ülkeler arasında her zaman farklılıklar bulunur, diyen Lagarde, enflasyonun yeniden daha kabul edilebilir seviyelere indirilmesinin özellikle Bulgaristan halkı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Biz Avro bölgesini bir bütün olarak izliyoruz. Ancak üye ülkeler arasındaki farklılıklara da dikkat ediyoruz. Şu anki durum bu farklılıklardan biridir, sözlerini kullandı Avrupa Merkez Bankası Başkanı.

0: Şu anki durum bu farklılıklardan biridir sözlerini kullandı Avrupa Merkez Bankası Başkanı. Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı Haskovo ili Simeonovgrad Belediyesi'ne bağlı Tianovo köyünde koyun ve keçilerde çiçek hastalığı vakasının tespit edildiğini bildirdi. Hastalığın 66 koyunun bulunduğu bir çiftlikte saptandığı, hayvan sahibinin klinik belirtilerin ortaya çıkmasından hemen sonra bildirimde bulunduğu ve yetkililere tam destek sağladığı belirtildi. Bölgede bu yıl ilk defa koyun ve keçilerde çiçek hastalığının tespit edilmesi üzerine Haskovo valisi Todor Ivanov il epizootik komisyonu çağırdı. BNR muhabiri Jivka Todorova'nın aktardığı bilgiye göre belirlenen 5 kilometrelik koruma alanı ve 20 kilometrelik denetim bölgesine Haskovo ve Stara Zagora illerinden onlarca yerleşim birimi dahil edildi. Bu alanlarda canlı hayvan ticareti ve intikali yasaklandı. Sürülerin ahırlarda kalmaları mecburiyeti getirildi. Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı, hayvan yetiştiricileri dikkatli olmaya ve çiçek hastalığına ilişkin en küçük şüphe durumunda ajansın sıcak telefon hattına bilgi vermeye çağırdı. Henley Passport Index sıralamasına göre Bulgaristan pasportu cazibe açısından ABD pasportunun yalnızca bir sıra gerisinde yer alıyor. Bulgaristan pasportu Amerikan pasportuna kıyasla sadece 2 ülke daha az olmak üzere toplam 178 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sağlıyor. Pasportların son 20 yıldır küresel sıralamasını hazırlayan Henley Passport Index'e göre Bulgaristan pasportu Romanya ile birlikte dünyada 11. sırada bulunuyor. Sıralama Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği verilerine dayanıyor ve ülkelerin pasportlarını sahiplerinin vizesiz ziyaret edebildiği ülke sayısına göre değerlendiriyor. Listenin ilk sırasında ise 193 ülkeye vizesiz erişim sağlayan Singapur yer alıyor. Değerli dinleyiciler, Kırcalı'nın yakınında bir koyun ile yavrusunun aylar boyunca bir uçurum içinde yem ve su olmadan mahsur kalmaları olayı uluslararası bir bilimsel yayın kuruluşu olan Animals dergisinde anlatıldı. Dergide çıkan makalenin yazarlarından biri, hayvanları kurtarma operasyonu yöneticisi, Yeşil Balkanlar uzmanı Dr. Rusku Petrov, BNR Kırcalı muhabiri Vala Apostolova'ya konuşurken şunları anlattı.
1: Успяхме заедно с доктор Мирела Казакова и доктор Мехмет Халил от Ветеринарно-медицински факултет на Тракийския университет.
0: Стара Загора ветеринарлик факултетинден доктор Мирела Казакова ве доктор Мехмет Халил ле бирликте верилер топлайып гюзел бир билимсел макале хазырламайы башардык. Özellikle bu hayvanların 90 gün zarfında kış boyunca bu tip kaya nişinde nasıl hayatta kaldıklarını anlattık. Biyokimya ve kan tahlili yoluyla koyun ve kuzunun sağlık durumunu değerlendirdik dedi. Araştırmayı yapan uzmanlar bu durumunda bir kurtarma operasyonunun nasıl değerli bir bilimsel çalışmaya dönüşebileceğinin görüldüğünü belirtti. Sarkaloyan Belediye Başkanlığı belediye sakinleriyle misafirlerini geleneksel Kaloyan Günleri şenliklerine davet ediyor. Festivalde bu yılda yurdun farklı bölgelerinde yaşayan ve yurt dışından dönen vatandaşlar bir araya gelecek. Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Canferov, BTA'ya yaptığı açıklamada festivalin katılımcılara zengin ve çeşitli bir program sunacağını belirtti. 24 Temmuz Cuma günü başlayıp 3 gün sürecek kutlamalar kapsamında kültür, spor ve eğlence nitelikli birçok etkinlik yapılacak. Programın öne çıkan etkinliklerinden biri dünya şampiyonu Kara Ahmet anısına düzenlenen geleneksel yağlı güreş festivali olacak. Çok sayıda kişinin her yıl takip ettiği müsabakalar 25 Temmuz'da şehir stadyumunda gerçekleştirilecek. Akşam ise açık hava sahnesinde düzenlenecek konser.

de yerel ve konu halk dansları topluluklarıyla sanatçılar sahne alacak. Programın özel konuğu şarkıcı Nevena Tonev olacak. Kaloyan Günleri etkinliklerinin doruk noktası ise 26 Temmuz'da düzenlenecek engel atlama at yarışları olacak. Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo hudut kapısında Türkiye yönünde binek araç trafiği yoğun. Yunanistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Romanya ile olan tüm sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. Trafik polisi verilerine göre son 24 saatte ülkede meydana gelen 29 ağır trafik kazasında 2 kişi hayatını yitirdi. 32 kişi yaralandı. İtfaiye, güvenliği ve sivil savunma tarafından son bir günde 88 yangının söndürüldüğü Montana'ya bağlı Dolno Belotinci köyünde çıkan yangında 56 yaşında bir adamın yaralanmış olduğu bilgisi verildi. Hava durumu. Bu gece bulutluluk batıdan başlayarak parçalanarak azalacak. Fakat ülkenin büyük bölümünde çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Rila ve Rodop dağlarında ve ülkenin doğusunda kısa süreli gök gürültülü yağışlar görülecek. Batı ve kuzeybatıdan ılımlı rüzgar esecek. Cumartesi günü sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 9 ile 17 derece arasında seyredecek. Bulutluluk parçalanacak ve güneş yüzünü gösterecek. Öğleden sonra bulutlu hava görülecek fakat sadece ülkenin doğusunda ve dağlık bölgelerde yer yer kısa süreli gök gürültü yağışlar düşecek. En yüksek hava sıcaklığı 24 ila 29, Sofya'da 24 derece olacak. Dağlık yerlerde çoğunlukla çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli gök gürültü yağışlı hava görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 16, 2000 metrelerde ise 9 derece olacak. Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Kısa süreli yağışlar düşecek. En yüksek hava sıcaklığı 24 ila 27, deniz suyu sıcaklığı 24-25 derece olacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.

Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor, günümüzün hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir cuma gününde daha, cuma öğleden sonra programını dinlemektesiniz ve ben Vedat Ahmet'le birliktesiniz. Bugün de sizlerle güzel bir program yapmayı ümit ediyorum. Kıymetli dinleyiciler, önceki programlarımızda da bahsetmiştik. Değerlerle ilgili, erdemlerle ilgili, yani eski tabirle veya eskimeyen eski tabirle kıymetler ve faziletler, özellikle fazilet ifadesi kullanılıyor erdem karşılığında. Yani insanı insan eden özellikler de diyebiliriz. İnsana değer katan, insanı değerli kılan özellikler de diyebiliriz bunlara. Bunlar birer birer böyle yeri geldikçe imkanlar ölçüsünde tanıtmaya çalışacağız, ele almaya çalışacağız dedik. Ve daha önce kanaat konusunu, kanaat erdemini ve değerini konuşmuştuk. Bu programımızda ise tevazu, yani Türkçemizdeki karşılığıyla alçak gönüllülük, alçak gönüllülük konusunu ele alacağız.

Kıymetli dinleyiciler, tevazu konusu son derece önemli bir konu. Çünkü insanın şahsiyetini ortaya koyan bir özellikten söz ediyoruz. Öyleyse tevazu ne demek? Önce oradan başlayalım. Tevazu kelimesi Arapça bir kelime. Türkçe'ye Arapçadan geçmiş ve Arapçadaki vaba'a kökünden gelen bir kelimeden söz ediyoruz. Bu kelimenin yani vaz kelimesi veya vad, Türkçe'de vaz diyoruz. Vaz kelimesi veya tevazu kelimesinin kökü insanın itibarını düşük görmesi. Yani kendisini biraz daha aşağıda görmesi anlamına geliyor. Aynı zamanda başkasına boyun eğmeyi, teslim olmayı da ifade ediyor. Bu kelime anlamı itibarıyla. Arapçada bu anlamda kullanılan bir kelime var. Ancak tevazu dediğimizde bu artık bir kavram oluyor. Ve bu kavramın Türkçesi aslında, daha doğrusu kelimenin Türkçesi alçak gönüllülüktür. Çok güzel bir tercüme yapılmış, çok güzel bir şekilde ifade edilmiş Türkçe'de. Alçak gönüllülük. Çünkü her zaman kavramları başka dile aktarmak o kadar kolay olmuyor. Kelimeyi belki bir yere kadar aktarırsınız ama kavramı başka dile böyle kısaca özlü bir ifadeyle aktarmak her zaman olmuyor. Ama işte Türkçenin zenginliğinden de kaynaklanan bir özellikten bahsediyoruz burada. Bu özelliğiyle Türkçemize tevazu kelimesi alçak gönüllülük olarak geçmiş. Tevazu sahibi olan mütevazı kişi ise alçak gönüllü kişi olarak geçmiştir. Burada özellikle bir hususu ifade edeyim mütevazı demişken. Genellikle Türkçe'de mütevazi kelimesi kullanılıyor halk arasında. Bu bir galattır. Galat yani yanlış kullanılan.

olan ifade anlamına gelir. Bir yanlış kullanım söz konusudur. Mütevazi, yani sonundaki kelime i ile değil mütevazı ı'ladır. Niye bu kadar önemli diyeceksiniz? Dil, çünkü dil hassasiyet gerektirir. Dil önemlidir. Çünkü Türkçe'de mütevazi, yani i ile biten başka bir kelime var. Bu da paralel anlamına gelir. Paralel, mütevazi, yani eski matematik kitaplarında filan da bunlar görülür. Mütevazi, iki mütevazi çizgi birbirine gelmesi, aynı yerde kullanılması vesaire gibi. Yani mütevazı ile mütevazi arasında bir nokta farkı var, ama bunu biraz daha derinliğine vakıf olanlar sadece bir nokta değil, uzun bir çizgi farkı olduğunu da görürler. Bunun sebebi de tabii hemen burada belirtmiş olalım. Yani biraz sanki bir etimoloji dersi yaparmış gibi bir şey oluyor, ama paylaşmakta fayda var. Birisi Arapçadaki vada'a kökünden geliyor. Diğeri ise veze'e ifadesinden geliyor. İkisi tamamen farklı kökten geliyor. Onun için mütevazı dediğimizde tevazuyu anlıyoruz. Mütevazi dediğimizde ise paralel çizgiyi anlamış oluyoruz. Şimdi bu kelimenin köküyle ilgili, yani iştikak ilmi var Arapçada veya işte bizim etimoloji veya sözlük bilim, ikisi de farklı şeyler tabii. Birisi kökenine iniyor, birisi ise kelimenin anlamını açıklıyor. Bu bir tarafa. Ancak mütevazı ve tevazu kelimesi bir kavramdır dedik. Öyleyse bu kelimenin kavram olarak, yani eski tabirle ıstılahi manası nedir? Kavram olarak anlamı nedir? Arapça dil uzmanlarından, aynı zamanda Kur'an'ı da açıklama gayreti içerisinde olan bir alim Ragıp el-İsfahani var. Ragıp el-İsfahani, aslında onun Arapçayla, Arap diliyle uğraşmasının temel sebebi Kur'an-ı Kerim'in kelimelerini açıklamak. Zaten sözlüğü de o anlama gelen bir başlık taşıyor. Ragıp el-İsfahani'ye göre tevazu, insanın layık olduğundan daha düşük bir dereceye razı olması demektir. Layık olduğundan daha düşük bir dereceye razı olması. Burada dikkat edin, birkaç tane husus var. Bir, insandan söz ediyoruz ve insanın normal şartlarda layık olduğu bir derece var. Fakat o ondan daha düşüğüne razı oluyor. Yani insanın kabiliyeti var, potansiyeli var ve belirli bir dereceye ulaşma gücü var diyelim. Allah Teala ona o gücü vermiş. Fakat buna rağmen aşağı bir dereceye, alt bir dereceye razı oluyor. Buradaki belki de püf noktalardan birisi razı olmak. Çünkü birisi, ya burada aslında iki tane püf noktası var. Birisi layık olmak, birisi de razı olmak. Belki birisi kendisini havalarda görür ama layık değildir o işe. O zaman zaten kibir oluyor. Kibir ortaya çıkıyor. Diğeri ise hem layık ama layık olmakla birlikte bir alt dereceye veya işte daha aşağısına razı oluyor. Şimdi birisi vardır, belki yukarı layıktır fakat onu aşağı oturtmuşlardır. Bu ve o onunla razı değil. Razı değil, onun için razı olmadığından dolayı o tevazu olmuyor. O mecburiyetten dolayı orada. O oraya katlanmak zorunda. Bir rızası, insanın rızası gönlünden gelen bir şeydir. Gönüllü olarak bunu kabul etmesidir. Bu bunun özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Yani Ragıp el-İsfahani diyor ki tevazu, insanın layık olduğundan daha düşük bir dereceye razı olmasıdır. Yani burada bir gönüllülük var. Gönüllülüğün olduğu, onun için zaten alçak gönüllü dedik ya, zaten gönüllü olarak bu alçak dereceyi kabul ediyor. Diğer bir

tanımlama, yani tevazuyu açıklayan diğer bir alim ise Tehanevi'ye aittir. Tehanevi der ki, o biraz daha farklı bakıyor meseleye. Aza razı olma ve halkın yükünü çekme. Dikkat edin. Aza razı olma, bu aslında bir anlamda da kanaattir. Yani geçen hafta anlatmaya çalıştığımız aza razı olma, elindekine razı olma diye tarif ettik. Aza razı olma ama aynı zamanda halkın yükünü çekme. Çünkü tevazu sahibi olan insan, yani mütevazı olan insan, alçak gönüllü insan birilerinin, etraftaki insanların yükünü çekmeye başlar. Çünkü insanlarda bazıları bunu kötü niyetle değil, iyi niyetle, bazıları da kötü niyetle tevazu sahiplerini kullanmaya başlarlar. İyi niyetli olanlar gelir, derdini anlatır, yükünü paylaşır ve mütevazı insan, alçak gönüllü insan da o yükü omuzlar, bir şey yapmaya çalışır, yardımcı olur. Ama mütevazı insanların, alçak gönüllü insanların bu iyi niyetini istismar etmek isteyen, kötüye kullanmak isteyenler de var mıdır? Vardır. Görürler, hani herkes, affedersiniz tabirimi hoş görün, alçak eşek gibi bakarlar. Oysa bu insan aslında çok daha yukarıya layıktır, çok daha üstün bir derecede olabilecektir. Fakat gönüllü olarak alçak mertebeyi seçmiştir. O birilerinin gördüğü gibi hemen üzerine binilecek bir alçak eşek değildir. O kimi bindireceğini sırtına, kimi bindirmeyeceğini de ayırt etmesini bilen bir kişidir mütevazı insan. Çünkü mütevazı insanı ilerleyen dakikalarda da farklı açılardan bakacağız, açıklayacağız. Mütevazı insan aslında yüksek insandır. Mütevazı, alçak gönüllü insan aslında yukarılardadır. Çünkü tevazu göstereni Cenab-ı Allah yükseltir. Tevazu göstereni Cenab-ı Allah yükseltir. Tıpkı secdeye başını koyanı, toprağa başını koyanı Cenab-ı Allah yükselttiği gibi, bunu da kaçırmamak, bu önemli noktayı ıskalamamak gerekir. Çünkü bazı insanlar mütevazı insanları, alçak gönüllü insanları, affedersiniz, aptal zannediyorlar. Kendilerinin yaptıklarının farkında olmadıklarını zannediyorlar. Oysa alçak gönüllü insanlar, mütevazı insanlar kendilerini hor gören o mütekebbir, o gururlu, o kibirli insanlarla aslında bir anlamda dalga geçiyorlar. Tabii mütevazı insan öyle bir şey yapmaz, karşısındakine dalga geçmez, ama dalga geçercesine de hareket edebilirler. Çünkü zanneder ki karşıdaki onu kullanıyor. Oysa mütevazı insan, alçak gönüllü insan, alçak gönüllülüğüyle kendisini kullandırtıyor gibi yapıyor olabilir. Karşısındaki hiç bunun farkına varmayabilir. Bunlarla birlikte tevazu kelimesinin kavramını tarif ederken bir hususu da özellikle, iki hususu daha doğrusu özellikle belirtmek gerekiyor değerli dinleyiciler. Birincisi, tevazu kibir kelimesinin, kibir kavramının karşıtıdır. Kibir, büyüklenmek, kendini, karşındakini hor görmek, küçük görmenin karşılığı tevazudur, alçak gönüllüktür. Diğer bir husus ise alçak gönüllülük, yani tevazu, huşu anlamına da gelir ki alimler özellikle mesela tevazu konusunu, bu gibi kavramları ele alan Risale-i Kuşeyriyesinde İmam Kuşeyri ele alırken huşudan bahsediyor daha çok. Yani tevazu eşittir huşu, tabii aralarında farklılıklar var, nüans farklılıkları, ama ikisi aynı anlama gelir. Yani alçak gönüllülük anlamına gelir. Bir diğer aynı anlama gelen kelime de tezellüldür. Yani alçaklıktır, ama bu alçaklık kötü anlamda değil, kendini yukarıdayken aşağıda görmek anlamında. Veya yukarıdan gönüllü olarak, hani dedik ya, oradaki bir gönüllülük, bir rıza noktası var. Böyle bir alçaklıklık.

Değerli dinleyiciler, İslam'a göre İslam insani bir değer, insani bir erdem olan tevazu kavramından bahsediyoruz. Tevazu konusunu ele alıyoruz. Bunun Türkçedeki karşılığı alçak gönüllülük dedik. Alçak gönüllülük konusunu İslam'a göre, İslami bir bakış açısıyla ele almaya çalışıyoruz. Pek tabii İslami bakış açısıyla ele aldığımızda muhakkak bunun İslami dayanaklarını da değerlendirmek gerekiyor. İslami dayanaklar, İslami kaynaklar, deliller dediğimizde de öncelikle bir Kur'an-ı Kerim'e bakmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de tevazu konusu nasıl ele alınmış? Bir kere şunu ifade edelim. Bizim Türkçe'de kullandığımız bu tevazu kelimesi, Arapçadaki tevadu kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Yani o anlamda geçmiyor. Tevazu kelimesinin kökeninden türetilmiş bazı kelimeler geçiyorlar fakat onlar farklı anlamlarda ele alınıyor. Alçak gönüllülük anlamındaki Kur'ani ifadeler daha çok mesela huşu kelimesi var. Ezille yani ezille kelimesi çoğul anlamda zelilin çoğulu ezille veya cenah-ı zul anlamında yani böyle alçak gönüllülük kanadı anlamında alçaklık kanadı düşkünlük kanadı anlamındaki ifadeyi kullanıldığını görüyoruz veya hevn kelimesinin kullanıldığını görüyoruz ve bunları görüyoruz.

derken bunların alçak gönüllülük anlamına geldiğini, tevazu anlamına geldiğini bizlere müfessirlerimiz veya dilcilerimiz açıklıyorlar. Mesela Kur'an-ı Kerim'deki Maide suresinin 54. ayetinde bilinen bir ayet, böyle müminlere hitap eden ya eyyühellezine amenu diye başlayan ve dinden dönmeyi, insanların inkarını anlatan bir ayeti kerime. Orada bir ifade geçiyor. Ezilletun alel müminin e'izzetun.

Etun alel kafirin. Orada Müslümanların, müminlerin, inançlı kişilerin, yani Allah Teala tarafından sevilen, övülen kişilerin özelliklerini, daha doğrusu kişilerden ziyade topluluğun özelliklerini, çünkü bir kavimden bahsediyor, topluluktan bahsediyor. Onun özellikleri arasında müminlere karşı alçak gönüllü, inkarcılara karşı ise Allah'ı inkar edenlere, Allah'ın ayetlerini inkar edenlere, dinden dönenlere karşı ise böyle izzetli, şerefli bir duruş sergilediklerini ifade ediyor. Buradaki ezilletun alel müminin, ezille yani zelil, alçak, düşkün anlamına geliyor. Ama buradaki ezille kötü bir anlamda alçaklık veya düşkünlük değil. Bizim tevazu dediğimiz, yani gönüllü olarak kendisini aslında yukarıda olması gerekirken aşağıda gören ve aslında yukarıda duran ama kendisini aşağıda gören kişileri, toplulukları ifade ediyor. Yani böyle bir karşılığının, tevazu kelimesi karşısında evillah, zelil, az önce dedik ya, tezellül anlamı da var. Diğer bir Kur'ani ifade ise değerli dinleyiciler, Furkan suresinin 63. ayetinde geçmektedir. Cenab-ı Allah Rahman'ın kullarını, yani kendi kullarını anlatıyor bize. Kendi kullarını anlatırken Rahman'ın kulları yeryüzünde vakarla ve alçak gönüllülükle yürürler. Vakar ağırbaşlılık demek, ciddiyet demek, bir duruşu olan kişi demek. Yani karşıdan gördüğünde aha bu adam diyecek.

Rahman ifadesini kullanıyor. Yani merhametli, herkese karşı merhametli olanın kulları arasında, kulları yeryüzünde vakarla ve alçak gönüllülükle yürürler. Bu da Kur'ani bir tablodur tevazuyla ilgili. Diğer çok bilinen bir şeyde İsra suresinde anne babaya karşı sorumluluklarımızla ilgili ayetlerde genellikle bu ayetler üzerine dururuz. Bir evladın anne babasına karşı sorumlulukları nelerdir? İşte orada bu tevazu, alçak gönüllülük kanadını indirme, cenah-zul diye ifade edilen Arapçada, yani alçaklık, olumlu anlamda alçaklık, düşkünlük kanatlarını indiren, böyle kol kanat olan, havalarda uçmayan, yani kanatlarını indirince, indirmeye başlayınca ne oluyor? Uçağa binenler, düşünün, o kanatlar inmeye başlayınca aşağı iniyoruz, yere iniyoruz. Yoksa yukarıda kanatları kaldırdık mı, kuş da öyle. Kuş kanatlarını açtı mı mesela, bir kartal kanatlarını açtı mı, o göklerdedir. Ama indirmeye başladı mı kanatlarını, aşağı iniyor. Aşağı iniyor, yoksa yeri yukarılardadır. İşte burada da evlatların ana babalarına karşı böyle alçak gönüllü olmalarını Cenab-ı Allah bizlere öğretiyor. Bunun bir diğer ifadesini de nerede görüyoruz? Lokman suresinde. Orada da biliyorsunuz zaten Lokman aleyhisselam evladına bir takım tavsiyelerde bulunuyor ve bunlar da aslında bugünkü pedagojinin de eğitim felsefesinin de temelinde olması gereken hususlar. Orada da insanlara karşı yüzünü ekşitip böbürlenme diyor. Bakın Lokman aleyhisselam oğluna insanlara karşı yüzünü ekşitip böbürlenme, kibirlenme, havalarda uçma, yeryüzünde kibirle yürüme. Yani yeryüzünün üzerinde lapur lapur böyle, hani bazı insanlar vardır böyle sadece yürür, böyle bütün kibrinden yer sarsılır. Oysa affedersiniz o da nihayetinde herkes gibi bir damla sudan yaratılmıştır. Hatta bir damla pıhtıdan yaratılmıştır. Hani Cenab-ı Allah bizlere hatırlatıyor ya, kendilerimizi havada görmeye başladığımızda hemen Cenab-ı Allah'ın o bir damla meniden yaratıldınız ayet-i kerimesini, nasıl oluştuğumuzu, bir topraktan yaratıldığımızı hatırlamamız gerekiyor. Adem aleyhisselam topraktan geldi. Ha, bunun karşılığında ise şeytan ateştendir, fakat kaybeden o oldu. Çünkü kibir şeytanlıktır. Tevazu ise ademliktir, adamlıktır. Kibirde şeytanın özellikleri vardır. Yakar insanı, ateş özelliği. Tevazuda ise toprak özelliği var. İnsanı kucaklar, insana bakar, insanı olgunlaştırır ve insana insanı Adem kılığına, adam kıyafetine sokar. Onun için devamında da, çünkü Allah diyor kendini beğenmiş hiçbir kimseyi sevmez. Burada Hazreti Lokman oğluna yüzünü ekşitip böbürlenmeme ve yeryüzünde kibirle yürüme diyor ve bununla da alçak gönüllü ol. Alçak gönüllü ol ki Cenab-ı Allah seni yükseltsin. Sen kendini yükseltmeye çalışma, çünkü sen kendini yükseltmeye çalıştıkça düşersin anlamını da bu ifadeleri kullanıyor. Onun için İslam'ın, bu Kur'ani çerçevede baktığımızda İslam'ın ve İslam ahlakının son derece önemli esaslarından birinin tevazu olduğunu anlıyoruz.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Kıymetli dinleyiciler, tevazudan söz ediyoruz. Ama bir şeyin altını özellikle çizeceğiz, çizmemiz gerekiyor. Tevazu, kişinin kendisini değersiz görmesi değil, Allah'ın verdiği nimetlerin farkında olup bunlarla övünmemesidir. Bu kişi değersiz olmuyor tevazu göstermekle, tevazu sahibi olmakla. Zaten Cenab-ı Allah tevazu sahibine bir ikramda bulunmuş. Onu yüceltmiş. Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor ya Cenab-ı Allah, ve kerramne beni Adem. Biz Adem'e keramet verdik. Ona yücelik verdik. Ona ikramda bulunduk. Onu zaten belli bir mertebeye çıkardık. Tevazu ile insan aslında o mertebeye çıkmaktadır. Az önce dedik ya, Adem kılığına girmekte, adam kıyafetine girmektedir insan tevazu göstermekle. Bunu bize Peygamber Efendimiz de çok güzel farklı hadislerle ifade ediyor. Tevazuun ne kadar önemli olduğunu, ama aynı zamanda tevazuun da insanı böyle küçültmediğini, değersizleştirmediğini bizlere ifade ediyor. Mesela bir hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz diyor ki, Allah için tevazu göstereni Allah yükseltir. Allah için tevazu göstereni Cenab-ı Allah yükseltir. Yani o aşağıda kalmaz. O evet alçak gönüllüdür, ama Cenab-ı Allah onu alır, yükseltir. Yüksek bir mertebeye çıkarır. Ayrıca Peygamber Efendimizin son derece önemli bir uyarısı yine bizlere tevazu ile ilgili. Allah bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı, kimsenin kimseye karşı üstünlük taslamamanızı emretti buyuruyor. Birbirinize karşı mütevazı olmanızı emretti. Ve kimseye karşı da üstünlük taslamamanızı emretti diyor Peygamber Efendimiz. Bize böylece bir insanın nasıl bir davranış sergilemesi gerektiğini, hangi özelliklere sahip olması gerektiğini bizlere ifade ediyor. Ancak burada şunu da paylaşmamız gerekiyor. Tevazuyu tekrar şeyle karıştırmamamız gerekiyor. Tevazuyu böyle tamamen kendini yok saymak değil, hakkını koruyamayacak bir duruma da gelmemesi gerekiyor insan. Tevazu kişiliğini de kaybetmemesi gerekiyor. İnsan kişiliğini koruyacak ama aynı zamanda tevazu olacak. Bununla ilgili de İslam alimleri, özellikle ahlak uzmanları, ahlakçı alimler, ahlak konusunda araştırmaları olan alimler, tevazuyu iki kısma, alçak gönüllülüğü iki kısma ayrılmışlar. Birisi makbul, yani memduh veya övülen bir tevazudur. Kabul edilen, hoş görülen, doğru bulunan, hatta övülen, memduh, methedilen tevazudur. Bu tevazu Allah'ın kullarına karşı üstünlük taslamamaktır. Allah'ın kullarına karşı üstünlük taslamamak. Bu güzel bir tevazudur. Ancak bir tevazu, artık onu tırnak içerisinde tevazu diyeceğiz. Bir tevazu var ki o da yerilmiştir, kınanmıştır, mezmumdur. Mezmumdur, zemmedilmiştir. Bu da dünya ehli karşısında dünya menfaati için küçülmek. Bu artık tabasbustur, yağcılıktır. Bu tevazu değildir. Yani hatta başka bir hususu da paylaşmış olalım. Peygamber Efendimiz aşırı derecede tevazu göstermeyi de doğru bulmuyor. Hatta bunun da kibirden olduğunu ifade ediyor. Bazı insanları görebilirsiniz. Böyle yerlerde sürünüyor. Yerlerde sürünüyor. O kadar tevazu sahip bunu da. Ama bakıyorsunuz, bu burada bir menfaat peşinde olduğunu görüyorsunuz. Yani

kendisini öyle gösterme, öyle göstermeyeceğiz. Mütevazı olacağız. Tevazu sahibi olacağız. Tevazuluymuş gibi kendimizi göstermek tevazu değildir. Olabildiğince alçak gönüllü olacağız. Tevazunun sonucu ise Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine göre şefkatli olmak ve benliği kırmaktır. Yani egomuzu kıracağız. Egomuzu kıracağız ve şefkatli olacağız. Bunu yaptığımız takdirde zaten onun meyveleri de güzel olacak. Ve bunu yaparken de Allah için yapacağız. Allah rızası için yapacağız ve rıza ile gönüllü olarak yapacağız. Gönülsüz olarak yapılan şey tevazu, alçak gönüllük tevazu olmaz. O ancak işte dedik ya bir takım dünyevi menfaatlar için söz konusu olan bir durum olur.

Kıymetli dinleyiciler, tevazu konusunu ele alırken bir iki hususa daha değinerek bu programı tamamlamak istiyorum. Özellikle tevazunun bir tasavvufi kavram olarak da biz çok üzerinde durulduğunu görüyoruz. Aslına bakılacak olursa tasavvuf insanı mütevazı olarak, alçak gönüllü olarak yetiştirme mektebidir de diyebiliriz. Ama bu konu üzerine duracak olursak müstakil birkaç tane program yapmamız gerekir. Sadece bir iki hususa değinmek istiyorum. Şimdi bir kere Yunus Emre'nin şu sözünü hatırlamamız gerekiyor. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Aslında insan aslı topraktır. İnsanın aslı sudur. Su ile toprağın birleşiminden insan ortaya çıkmıştır. Ve insanı yücelten de o su ve toprak değildir. Cenab-ı Allah'ın kendisine üflediği ruhtur. Onun için bizler Cenab-ı Allah ruhumuzu Cenab-ı Allah'la sürekli bir irtibat içerisinde olmak suretiyle beslememiz gerekiyor ruhumuzu. O zaman gerçek tevazu sahibi olacağız. O zaman kalbimiz dolu olacak ama başımız Cenab-ı Allah'ın önünde eğik olacak. Buna biz huşu diyoruz. Cenab-ı Allah zaten Kur'an-ı Kerim'de huşu sahiplerinin, namazlarında huşu sahiplerinin kurtuluşa ereceğini ifade ediyor. Yani kulluk yapanların, Cenab-ı Allah'ın abdi olanların aslında mütevazı kişiler olduğunu biz buradan anlıyoruz. Ve aksi takdirde eğer ruhumuzu beslemezsek ve ruhumuzu besleyerek Cenab-ı Allah'ın huzurunda eğilmezsek biz ancak bir toprak ve su parçasından, bir kitlesinden ibaret kalmış oluruz. Yunus olamayız. Yani sadece et, kemik ama o da bir yerden sonra çürüyor, yine toprak oluyor. Ama Yunus olabilmek için adımızın varlığın, adımızın anılabilmesi için, övülebilmemiz için Cenab-ı Allah katında, melekler tarafından bizim mütevazı olmamız gerekiyor. Bir de son olarak Celaleddin Rumi Mevlana Hazretleri'nin toprak gibi mütevazı ol ki üzerinde güller yetişsin sözünü hatırlamamız gerekiyor. Bizler mütevazı olacağız ki güzel güller, güzel kokular, gönle hoşluk veren ürünler bitsin bizden, ürünler çıksın bizden. İnşallah bunu yaptığımız takdirde bizler zaten başkalarını küçümsememiş olacağız, eleştiriye açık olmuş olacağız. Başarıyı sadece Allah'ın bir nimeti olarak görmüş olacağız. Makam ve servetle övünmemiş olacağız. Bu da bizi bir insan yapacak, bir Adem oğlu evladı yapacak inşallah diyerek sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, görüşmek üzere.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, bu yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından günün getirdikleri programı yayına girecek. Devamlı bugün saat 13'te yayınlanan Cuma öğleden sonra programının bir bölümünü tekrar dikkatinize sunacağız. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Başbakan Rumen Radev yeni seçilen baş müftü Dr. Ahmet Hasanov ile görüştü. Christine Lagarde Bulgaristan'ı kamu finansları istikrarını sağlamaya çağırdı. Bulgaristan'dan Türkiye yönünde binek araç trafiği yoğun. Şimdi haberler. Başbakan Rumen Radev, Bulgaristan Müslümanlar Baş Müftüsü Dr. Ahmet Hasanov ile yaptığı görüşmede Bulgaristan'ın hoşgörü ve dini topluluklar arasında karşılıklı saygı ile anlayış örneği olduğunu ve bu konuda ülkedeki Müslümanlar Diyaneti Baş Müftülüğü'nün çalışmalarıyla aktif katkı verdiğini öne sürdü. Başbakan Radev, iyi ilişkilerin temelinde geleneksel İslam'ın sağlam esasları ve ülkede barış içinde birlikte yaşayan Müslümanlar ve Hristiyanların paylaştıkları değerlerin yattığını söyledi. Baş müftü Hasanov, baş müftülüğün bu değerlerin güçlendirilmesinde aldığı rolü koruyacağını ve gençleri saygı ve erdemler yönünde özendirmeye devam edeceğini belirtti. Görüşmede Bulgaristan'daki toplum için devasa önem taşıyan kültürel ve tarihi anıtların korunması, geleneksel İslam değerleri eğitiminin temel direği olan Yüksek İslam Enstitüsü'nün akreditasyonu ve ahlak krizinin yaşandığı bir dönemde gençlere manevi desteğin sağlanması gibi konular üzerinde duruldu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Frankfurt'ta para politikasına ilişkin düzenlenen iki günlük toplantının ardından verilen basın toplantısında BTA tarafından yöneltilen bir soruyu yanıtlarken, Bulgaristan'ın kamu finansmanlarının istikrarını sağlama taahhüdü son derece önemlidir, dedi. Bulgaristan'da fiyat seviyeleri ve enflasyon yüksek seyrediyor. Bu durumun belirli bir sürede düşük tutulan bazı fiyatların artık piyasa koşullarına uyum sağlanmasından kaynaklanması muhtemeldir. Bu tamamen olağan dışı bir durum değildir. Üye ülkeler arasında her zaman farklılıklar bulunur, diyen Lagarde, enflasyonun yeniden daha kabul edilebilir seviyelere indirilmesinin özellikle Bulgaristan halkı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Biz Avro bölgesini bir bütün olarak izliyoruz. Ancak üye ülkeler arasındaki farklılıklara da dikkat ediyoruz. Şu anki durum bu farklılıklardan biridir, sözlerini kullandı Avrupa Merkez Bankası Başkanı. Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı Haskovo ili Simeonovgrad Belediyesi'ne bağlı Tianovo köyünde koyun ve keçilerde çiçek hastalığı vakasının tespit edildiğini bildirdi. Hastalığın 66 koyunun bulunduğu bir çiftlikte saptandığı, hayvan sahibinin klinik belirtilerin ortaya çıkmasından hemen sonra bildirimde bulunduğu ve yetkililere tam destek sağladığı belirtildi. Bölgede bu yıl ilk defa koyun ve keçilerde çiçek hastalığının tespit edilmesi üzerine Haskovo valisi Todor Ivanov il epizootik komisyonu çağırdı. BNR muhabiri Jivka Todorova'nın aktardığı bilgiye göre belirlenen 5 kilometrelik koruma alanı ve 20 kilometrelik denetim bölgesine Haskovo ve Starozagora illerinden onlarca yerleşim birimi dahil edildi. Bu alanlarda canlı hayvan ticareti ve intikali yasaklandı. Sürülerin ahırlarda kalmaları mecburiyeti getirildi. Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı, hayvan yetiştiricileri dikkatli olmaya ve çiçek hastalığına ilişkin en küçük şüphe durumunda ajansın sıcak telefon hattına bilgi vermeye çağırdı. Henley Passport Index sıralamasına göre Bulgaristan pasportu cazibe açısından ABD pasportunun yalnızca bir sıra gerisinde yer alıyor. Bulgaristan pasportu Amerikan pasportuna kıyasla sadece 2 ülke daha az olmak üzere toplam 178 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sağlıyor. Pasportların son 20 yıldır küresel sıralamasını hazırlayan Henley Passport Index'e göre Bulgaristan pasportu Romanya ile birlikte dünyada 11. sırada bulunuyor. Sıralama Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği verilerine dayanıyor ve ülkelerin pasportlarını sahiplerinin vizesiz ziyaret edebildiği ülke sayısına göre değerlendiriyor. Listenin ilk sırasında ise 193 ülkeye vizesiz erişim sağlayan Singapur yer alıyor. Parlamento planlanan gelir, gider ve transferleri %5,7 açık verecek şekilde 2026 devlet bütçesi çerçevesini ikinci okumada kabul etti. 2026 yılı için 10,1 milyar avroya kadar yeni devlet borcu alınacak. Asgari ücret 620 avro olarak kalacak. BTA'nın aktardığı üzere İlerici Bulgaristan Partisi'nden 125 milletvekili evet oyu, GERB, SDS, DPS, Demokratik Bulgaristan, Prodoljavo me Promjanata ve Vazrajdani olmak üzere diğer parlamento gruplarından 84 milletvekili red oyu kullanırken çekimser oyu kullanan olmadı. BTA'nın aktardığı üzere gazetecilere konuşan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, Amerikan uçakları bugün gelmeyecek, bu muhtemelen önümüzdeki hafta gerçekleşecek dedi. Savunma Bakanı Stoyanov ve Spor Bakanı Enchuk Eryazov, Yambul ilinden belediye başkanlarıyla Bezmer Hava Üssü'ne konuşlandırılacak 8 Amerikan yapımı Boeing KS-135 tanker uçağı ve 250'ye kadar askeri personel hakkında görüştüler. Dün bölge halkının uçaklarının konuşlandırılmasına karşı bir imza kampanyası başlattığını hatırlatıyoruz. Savunma Bakanı, belediye başkanlarını ikna etmek için değil, ihtiyaç duyulan bilgileri sağlamak ve büyük ölçüde gereksiz olan korkuları gidermek için geldiğini öne sürdü. BNR muhabiri Daniela Kostova'nın bildirdiğine göre Tunca Belediyesi'ne bağlı 26 köyden 3250 kişi Amerikan uçaklarının konuşlandırılmasına karşı

imza kampanyası katıldı. Bu akşam Bezmer Hava Üssü'nde protestolar bekleniyor. Rusya Bölge Savcılığı bu sabah Rusya-Biala yolunda meydana gelen ve 4 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan kazayla ilgili soruşturmayı devraldı. BNR Rusya muhabiri Asya Pençeva'nın aktardığı üzere kaza Rusya plakalı bir ağır hizmet kamyonuyla 2 çocuk da dahil olmak üzere toplam 6 kişinin bulunduğu Ukrayna plakalı bir minibüs arasında meydana geldi. Olay yerine ambulans ve itfaiye araçları gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri minibüsün sürücüsü, 2 kadın ve 11 yaşında bir çocuk olmak üzere yolculardan 4'ünün hayatını kaybettiğini doğruladı. Yaşlı bir erkek ve diğer çocuk olmak üzere 2 yaralı Rusekanev hastanesine kaldırıldı. Ön bilgilere göre yolcular aynı aileden olduğu bildirildi. Meteobolkans.com web sitesi Lubomir Kovacev'in fotoğrafını yayınladı ve bugün 24 Temmuz'da Musala'ya kar yağdı ve yazın en sıcak günlerine rağmen Bulgaristan'ın en yüksek zirvesi yeniden beyaza büründü haberine yer verdi. Kar yağışı Rila dağlarının yüksek kesimlerinde yaşanan önemli bir soğuk hava dalgasının sonucudur ve bugün 20 Temmuz'daki kar Bulgaristan dağlarında havanın ne kadar değişken olabileceğinin bir kanıtı oldu. Yine site Rila dağlarının zirvelerini ziyaret edecek turistler ani hava değişikliklerine, düşük sıcaklıklara, şiddetli rüzgarlara ve sınırlı görüş mesafesine hazırlık olmalıdır ifadelerine yer verildi. Tsar Kaloyan Belediye Başkanlığı belediye sakinleriyle misafirlerini geleneksel Kaloyan Günleri şenliklerine davet ediyor. Festivalde bu yılda yurdun farklı bölgelerinde yaşayan ve yurt dışından dönen vatandaşlar bir araya gelecek. Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Canferov, Betya'ya yaptığı açıklamada festivalin katılımcılara zengin ve çeşitli bir program sunacağını belirtti. 24 Temmuz Cuma günü başlayıp 3 gün sürecek kutlamalar kapsamında kültür, spor ve eğlence nitelikli birçok etkinlik yapılacak. Programın öne çıkan etkinliklerinden biri dünya şampiyonu Kara Ahmet anısına düzenlenen geleneksel yağlı güreş festivali olacak. Çok sayıda kişinin her yıl takip ettiği müsabakalar 25 Temmuz'da şehir stadyumunda gerçekleştirilecek. Akşam ise açık hava sahnesinde düzenlenecek konserde yerel ve konu halk dansları topluluklarıyla sanatçılar sahne alacak. Programın özel konu şarkıcı Nevena Tsoneva olacak. Kaloyan Günleri etkinliklerinin doruk noktası ise 26 Temmuz'da düzenlenecek engel atlama at yarışları olacak. Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo hudut kapısında Türkiye yönünde binek araç trafiği yoğun. Yunanistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Romanya ile olan tüm sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. Trafik polisi verilerine göre son 24 saatte ülkede meydana gelen 29 ağır trafik kazasında 2 kişi hayatını yitirdi, 32 kişi yaralandı. İtfaiye, güvenliği ve sivil savunma tarafından son bir günde 88 yangının söndürüldüğü Montana'ya bağlı Dolno Belotinci köyünde çıkan yangında 56 yaşında bir adamın yaralanmış olduğu bilgisi verildi. Hava durumu. Bu gece bulutluluk batıdan başlayarak parçalanarak azalacak. Fakat ülkenin büyük bölümünde çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Rila ve Rodop dağlarında ve ülkenin doğusunda kısa süreli gök gürültülü yağışlar görülecek. Batı ve kuzeybatıdan ılımlı rüzgar esecek. Cumartesi günü sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 9 ile 17 derece arasında seyredecek. Bulutluluk parçalanacak ve güneş yüzünü gösterecek. Öğleden sonra bulutlu hava görülecek fakat sadece ülkenin doğusunda ve dağlık bölgelerde yer yer kısa süreli gök gürültülü yağışlar düşecek. En yüksek hava sıcaklığı

0: sıcaklığı 24 ila 29, Sofya'da 24 derece olacak. Dağlık yerlerde çoğunlukla çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli gögürültü yağışlı hava görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 16, 2000 metrelerde ise 9 derece olacak. Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Kısa süreli yağışlar düşecek. En yüksek hava sıcaklığı 24 ila 27, deniz suyu sıcaklığı 24-25 derece olacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Sevgili dinleyiciler, haber bülteninin hemen ardından günün getirdikleri programıyla huzurunuzdayız. Teknik yapımda arkadaşımız Denitsa Diemandieva ile birlikte çalışıyoruz. Değerli dinleyiciler, bu akşam Razgrad Spor Okulu'nu anlatacağız ve başarılarından bahsedeceğiz. Ama gelin hep beraber Razgrad'a güzel bir Razgrad türküsüyle varalım. Cevat Alişev, Razgrad Bahçesi desin.

Değerli deneyiciler, Razgrad Spor Okulu yönetimi uluslararası katılımlı ilk plaj sporları yarışmasını düzenleyerek okulun tarihine yeni bir sayfa yazdı. Plaj güreşi, plaj futbolu ve plaj voleybolu olmak üzere 3 dalda yapılan müsabakalar örnek organizasyon ve centilmenlik, dostluk ile fair play ruhunun ön planda olduğu bir mücadele ortamında geçti.

Bulgaristan, Romanya, Moldova ve Ukrayna'dan takımların katıldığı turnuvada her 3 spor dalında 5'er takım mücadele etti. Çekişmeli karşılaşmalar sırasında yarışmacılar üstün performans sergiledi, heyecan ve coşku doğruya ulaştı. Kuşkusuz en ilgi çekici spor dalı olan plaj güreşi seyircilerden büyük ilgi gördü. 45 kilogram kategorisinde mücadele eden Reyes Tuyilova etkileyici performans sergiledi. Stoyilova, Yunanistan'ın Katerini kentinde düşündü.

0: içinde mücadele eden Rhea Stoyanova etkileyici performans sergiledi. Stoyanova, Yunanistan'ın Katerini kentinde düzenlenen dünya şampiyonasında elde ettiği prestijli beşincilik derecesiyle Kasım ayında Senegal'in Dakar kentinde gerçekleştirilecek olan Gençlik Olimpiyat Oyunları için Bulgaristan'a bu branşta tek kotayı kazandırdı. Moldova takımı turnuvada dikkat çekici bir performans sergiledi. Takımın başında Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonasından gümüş madalya sahibi ve uzun yıllar Bulgaristan adına mücadele etmiş olan deneyimli güreşçi Anatoli Guideyar aldı. Antrenörlük kariyerinde de önemli başarılara imza atmış bulunan Guideyar, Romanya milli takımı teknik direktörü olduğu dönemde çalıştırdığı bir sporcunun kazandığı olimpiyat madalyası sahip oldu. Turnuvalar Razgrad Spor Okulu Müdürü Sayın Deniz Hamit'in girişimi ve Kranevo'daki Aqua Life Otel Kompleksi yönetiminin katkılarıyla düzenlendi. Organizasyon kapsamında sporculara modern spor tesisleri, profesyonel çalışma koşulları ve kusursuz bir organizasyon ortamı sağlandı. Plaj güreşi, plaj futbolu ve plaj voleybolu olmak üzere her üç spor dalındaki yarışmalar tam anlamıyla spor şölenine dönüştü. Turnuva öğrenciler, çocuklar, veliler ve çok sayıda misafir tarafından izlendi. Seyirciler karşılaşmaları büyük bir heyecanla takip ederek organizasyon boyunca sporculara coşkuyla destek verdi. Heyecan dolu mücadeleler, centilmence rekabet ve uluslararası katılım sayesinde organizasyon, sezonun en unutulmaz spor etkinliklerinden biri olarak hafızalarda yer etti. Yarışmaların sonunda Razgrad Spor Okulu Müdürü Deniz Hamit tüm katılımcılara katılım belgeleri takdim etti. Hamit ayrıca organizasyonun başarıyla gerçekleştirilmesine büyük katkı sağlayan antrenör ve yöneticileri ödüllendirdi. Boyko Asenov, Pavlin Kolev, Dragomir Kolev, Mirella Nikolova ve Venko Rusev'e profesyonellikleri, özverileri ve etkinliğin organizasyonunda gösterdikleri yoğun çabalardan dolayı teşekkür eden Hamit, kendilerine özel takdir belgeleri sundu.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
2: Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor, günümüzün hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir cuma gününde daha, cuma öğleden sonra programını dinlemektesiniz ve ben Vedat Ahmet'le birliktesiniz. Bugün de sizlerle güzel bir program yapmayı ümit ediyorum. Kıymetli dinleyiciler, önceki programlarımızda da bahsetmiştik. Değerlerle ilgili, erdemlerle ilgili, yani eski tabirle veya eskimeyen eski tabirle kıymetler ve faziletler, özellikle fazilet ifadesi kullanılıyor erdem karşılığında. Yani insanı insan eden özellikler de diyebiliriz. İnsana değer katan, insanı değerli kılan özellikler de diyebiliriz bunlara. Bunlar birer birer böyle yeri geldikçe imkanlar ölçüsünde tanıtmaya çalışacağız, ele almaya çalışacağız dedik. Ve daha önce kanaat konusunu, kanaat erdemini ve değerini konuşmuştuk. Bu programımızda ise tevazu, yani Türkçemizdeki karşılığıyla alçak gönüllülük, alçak gönüllülük konusunu ele alacağız. Kıymetli dinleyiciler, tevazu konusu son derece önemli bir konu. Çünkü insanın şahsiyetini ortaya koyan bir özellikten söz ediyoruz. Öyleyse tevazu

Tevazu ne demek? Önce oradan başlayalım. Tevazu kelimesi Arapça bir kelime. Türkçe'ye Arapçadan geçmiş ve Arapçadaki vada'a kökünden gelen bir kelimeden söz ediyoruz. Bu kelimenin yani vaz kelimesi veya vad, Türkçe'de vaz diyoruz. Vaz kelimesi veya tevazu kelimesinin kökü insanın itibarını düşük görmesi. Yani kendisini biraz daha aşağıda görmesi anlamına geliyor. Aynı zamanda başkasına boyun eğmeyi, teslim olmayı da ifade ediyor. Bu kelime anlamı itibarıyla. Arapçada bu anlamda kullanılan bir kelime var. Ancak tevazu dediğimizde bu artık bir kavram oluyor. Ve bu kavramın Türkçesi aslında, daha doğrusu kelimenin Türkçesi alçak gönüllülüktür. Çok güzel bir tercüme yapılmış, çok güzel bir şekilde ifade edilmiş Türkçe'de. Alçak gönüllülük. Çünkü her zaman kavramları başka dile aktarmak o kadar kolay olmuyor. Kelimeyi belki bir yere kadar aktarırsınız ama kavramı başka dile böyle kısaca özlü bir ifadeyle aktarmak her zaman olmuyor. Ama işte Türkçenin zenginliğinden de kaynaklanan bir özellikten bahsediyoruz burada. Bu özelliğiyle Türkçemize tevazu kelimesi alçak gönüllülük olarak geçmiş. Tevazu sahibi olan mütevazı kişi ise alçak gönüllü kişi olarak geçmiştir. Burada özellikle bir hususu ifade edeyim. Mütevazı demişken, genellikle Türkçe'de mütevazi kelimesi kullanılıyor halk arasında. Bu bir galattır. Galat yani yanlış kullanılan ifade anlamına gelir. Bir yanlış kullanım söz konusudur. Mütevazi yani sonundaki kelime i ile değil mütevazı ı'ladır. Niye bu kadar önemli diyeceksiniz? Dil çünkü dil hassasiyet gerektirir. Dil önemlidir. Çünkü Türkçe'de mütevazi yani i ile biten başka bir kelime var. Bu da paralel anlamına gelir. Paralel, mütevazi yani eski matematik kitaplarında filan da bunlar görülür. Mütevazi, iki mütevazi çizgi birbirine gelmesi, aynı yerde kullanılması vesaire gibi. Yani mütevazı ile mütevazi arasında bir nokta farkı var ama bunu biraz daha derinliğine vakıf olanlar sadece bir nokta değil, uzun bir çizgi farkı olduğunu da görürler. Bunun sebebi de tabii hemen burada belirtmiş olalım. Yani biraz sanki bir etimoloji dersi yaparmış gibi bir şey oluyor ama paylaşmakta fayda var. Birisi Arapçadaki vada'a kökünden geliyor. Diğeri ise veze'e ifadesinden geliyor. İkisi tamamen farklı kökten geliyor. Onun için mütevazı dediğimizde tevazuyu anlıyoruz. Mütevazi dediğimizde ise paralel çizgiyi anlamış oluyoruz. Şimdi bu kelimenin köküyle ilgili yani iştikak ilmi var Arapçada veya işte bizim etimoloji veya sözlük bilim ikisi de farklı şeyler tabii. Birisi kökenine iniyor, birisi ise kelimenin anlamını açıklıyor. Bu bir tarafa ancak mütevazı ve tevazu kelimesi bir kavramdır dedik. Öyleyse bu kelimenin kavram olarak yani eski tabirle ıstılahi manası nedir? Kavram olarak anlamı nedir? Arapça dil uzmanlarından aynı zamanda Kur'an'ı da açıklama gayreti içerisinde olan bir alim Ragıp el-İsfahani var. Ragıp el-İsfahani aslında onun Arapça ile Arap diliyle uğraşmasının temel sebebi Kur'an-ı Kerim'in kelimelerini açıklamak. Zaten sözlüğü de o anlama gelen bir başlık taşıyor. Ragıp el-İsfahani'ye göre tevazu insanın layık olduğundan daha düşük bir dereceye razı olması demektir. Layık olduğundan daha düşük bir dereceye

razı olması. Burada dikkat edin, birkaç tane husus var. Bir, insandan söz ediyoruz ve insanın normal şartlarda layık olduğu bir derece var. Fakat o ondan daha düşüğüne razı oluyor. Yani insanın kabiliyeti var, potansiyeli var ve belirli bir dereceye ulaşma gücü var diyelim. Allah Teala ona o gücü vermiş. Fakat buna rağmen aşağı bir dereceye, alt bir dereceye razı oluyor. Buradaki belki de püf noktalardan birisi razı olmak. Çünkü birisi, ya burada aslında iki tane püf noktası var. Birisi layık olmak, birisi de razı olmak. Belki birisi kendisini havalarda görür ama layık değildir o işe. O zaman zaten kibir oluyor. Kibir ortaya çıkıyor. Diğeri ise hem layık ama layık olmakla birlikte bir alt dereceye veya işte daha aşağısına razı oluyor. Şimdi birisi vardır, belki yukarı layıktır fakat onu aşağı oturtmuşlardır. Bu ve o onunla razı değil. Razı değil, onun için razı olmadığından dolayı o tevazu olmuyor. O mecburiyetten dolayı orada. O oraya katlanmak zorunda. Bir rızası, insanın rızası gönlünden gelen bir şeydir. Gönüllü olarak bunu kabul etmesidir. Bu bunun özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Yani Ragıp el-İsfahani diyor ki tevazu insanın layık olduğundan daha düşük bir dereceye razı olmasıdır. Yani burada bir gönüllülük var. Gönüllülüğün olduğu, onun için zaten alçak gönüllü dedik ya, zaten gönüllü olarak bu alçak dereceyi kabul ediyor. Diğer bir tanımlama, yani tevazuyu açıklayan diğer bir alim ise Tehanevi'ye aittir. Tehanevi der ki, o biraz daha farklı bakıyor meseleye. Aza razı olma ve halkın yükünü çekme. Dikkat edin. Aza razı olma, bu aslında bir anlamda da kanaattir. Yani geçen hafta anlatmaya çalıştığımız aza razı olma, elindekine razı olma diye tarif ettik. Aza razı olma ama aynı zamanda halkın yükünü çekme. Çünkü tevazu sahibi olan insan, yani mütevazı olan insan, alçak gönüllü insan birilerinin, etraftaki insanların yükünü çekmeye başlar. Çünkü insanlarda bazıları bunu kötü niyetle değil, iyi niyetle, bazıları da kötü niyetle tevazu sahiplerini kullanmaya başlarlar. İyi niyetli olanlar gelir, derdini anlatır, yükünü paylaşır ve mütevazı insan, alçak gönüllü insan da o yükü omuzlar, bir şey yapmaya çalışır, yardımcı olur. Ama mütevazı insanların, alçak gönüllü insanların bu iyi niyetini istismar etmek isteyen, kötüye kullanmak isteyenler de var mıdır? Vardır. Görürler, hani herkes, affedersiniz tabirimi hoş görün, alçak eşek gibi bakarlar. Oysa bu insan aslında çok daha yukarıya layıktır, çok daha üstün bir derecede olabilecektir. Fakat gönüllü olarak alçak mertebeyi seçmiştir. O birilerinin gördüğü gibi hemen üzerine binilecek bir alçak eşek değildir. O kimi bindireceğini sırtına, kimi bindirmeyeceğini de ayırt etmesini bilen bir kişidir mütevazı insan. Çünkü mütevazı insanı ilerleyen dakikalarda da farklı açılardan bakacağız, açıklayacağız. Mütevazı insan aslında yüksek insandır. Mütevazı, alçak gönüllü insan aslında yukarılardadır. Çünkü tevazu göstereni Cenab-ı Allah yükseltir. Tevazu göstereni Cenab-ı Allah yükseltir. Tıpkı secdeye başını koyanı, toprağa başını koyanı Cenab-ı Allah yükselttiği gibi, bunu da kaçırmamak, bu önemli noktayı ıskalamamak gerekir. Çünkü bazı insanlar mütevazı insanları, alçak gönüllü insanları, affedersiniz, aptal zannediyorlar. Kendilerinin yaptıklarının farkında olmadıklarını zannediyorlar. Oysa alçak gönüllü

Gönüllü insanlar, mütevazı insanlar kendilerini hor gören o mütekebbir, o gururlu, o kibirli insanlarla aslında bir anlamda dalga geçiyorlar. Tabii mütevazı insan öyle bir şey yapmaz, karşısındakine dalga geçmez ama dalga geçercesine de hareket edebilirler. Çünkü zanneder ki karşıdaki onu kullanıyor, oysa mütevazı insan, alçak gönüllü insan alçak gönüllülüğüyle kendisini kullandırtıyor gibi yapıyor olabilir. Karşısındaki hiç bunun farkına varmayabilir. Bunlarla birlikte tevazu kelimesinin kavramını tarif ederken bir hususu da özellikle, iki hususu daha doğrusu özellikle belirtmek gerekiyor değerli dinleyiciler. Birincisi, tevazu kibir kelimesinin, kibir kavramının karşıtıdır. Kibir, büyüklenmek, kendini, karşındakini hor görmek, küçük görmenin karşılığı tevazudur, alçak gönüllüktür. Diğer bir husus ise alçak gönüllülük, yani tevazu, huşu anlamına da gelir ki alimler özellikle mesela tevazu konusunu, bu gibi kavramları ele alan Risale-i Kuşeyriye'sinde İmam Kuşeyri ele alırken huşudan bahsediyor daha çok. Yani tevazu eşittir huşu. Tabii aralarında farklılıklar var, nüans farklılıkları. Ama ikisi aynı anlama gelir. Yani alçak gönüllülük anlamına gelir. Bir diğer aynı anlama gelen kelime de tezellüldür. Yani alçaklıktır. Ama bu alçaklık kötü anlamda değil, kendini yukarıdayken aşağıda görmek anlamında veya yukarıdan gönüllü olarak, hani dedik ya oradaki bir gönüllülük, bir rıza noktası var. Böyle bir alçaklıklık, ona tezellül, ki Kur'an-ı Kerim'de de buna benzer ifadeleri görüyoruz. Değerli dinleyiciler, İslam'a göre İslam insani bir değer, insani bir erdem olan tevazu kavramından bahsediyoruz. Tevazu konusunu ele alıyoruz. Bunun Türkçedeki karşılığı alçak gönüllülük dedik. Alçak gönüllülük konusunu İslam'a göre, İslami bir bakış açısıyla ele almaya çalışıyoruz. Peki tabii İslami bakış açısıyla ele aldığımızda muhakkak bunun İslami dayanaklarını da değerlendirmek gerekiyor. İslami dayanaklar, İslami kaynaklar, deliller dediğimizde de öncelikle bir Kur'an-ı Kerim'e bakmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de tevazu konusu nasıl ele alınmış? Bir kere şunu ifade edelim. Bizim Türkçe'de kullandığımız bu tevazu kelimesi, Arapçadaki tevadu kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Yani o anlamda geçmiyor. Tevazu kelimesinin kökeninden türetilmiş bazı kelimeler geçiyorlar fakat onlar farklı anlamlarda ele alınıyor. Alçak gönüllülük anlamındaki Kur'ani ifadeler daha çok, mesela huşu kelimesi var. Ezille, yani ezille kelimesi çoğul anlamda. Zelil'in çoğulu ezille. Veya cenah-zül anlamında, yani böyle alçak gönüllülük kanadı anlamında, alçaklık kanadı, düşkünlük kanadı anlamındaki ifadeyi kullanıldığını görüyoruz. Veya hevn kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Ve bunları görüyoruz derken bunların alçak gönüllülük anlamına geldiğini, tevazu anlamına geldiğini bizlere müfessirlerimiz veya dilcilerimiz açıklıyorlar. Mesela Kur'an-ı Kerim'deki Maide suresinin 54. ayetinde bilinen bir ayet, böyle müminlere hitap eden ya eyyühellezine amenu diye başlayan ve dinden dönmeyi, insanların inkarını anlatan bir ayeti kerime. Orada bir ifade geçiyor. Ezilletun alel müminin e'izzetun alel kafirin. Orada Müslümanların, müminlerin, inançlı kişilerin, yani Allah Teala tarafından sevilen, övülen

kişilerin özelliklerini, daha doğrusu kişilerden ziyade topluluğun özelliklerini, çünkü bir kavimden bahsediyor, topluluktan bahsediyor. Onun özellikleri arasında müminlere karşı alçak gönüllü, inkarcılara karşı ise Allah'ı inkar edenlere, Allah'ın ayetlerini inkar edenlere, dinden dönenlere karşı ise böyle izzetli, şerefli bir duruş sergilediklerini ifade ediyor. Buradaki ezilletun alel müminin, ezille yani zelil, alçak, düşkün anlamına geliyor. Ama buradaki ezille kötü bir anlamda alçaklık veya düşkünlük değil. Bizim tevazu dediğimiz, yani gönüllü olarak kendisini aslında yukarıda olması gerekirken aşağıda gören ve aslında yukarıda duran ama kendisini aşağıda gören kişileri, toplulukları ifade ediyor. Yani böyle bir karşılığının, tevazu kelimesi karşısında ezille, zelil, az önce dedik ya, tezellül anlamı da var. Diğer bir Kur'ani ifade ise değerli dinleyiciler, Furkan suresinin 63. ayetinde geçmektedir. Cenab-ı Allah Rahman'ın kullarını, yani kendi kullarını anlatıyor bize. Kendi kullarını anlatırken Rahman'ın kulları yeryüzünde vakarla ve alçak gönüllülükle yürürler. Vakar ağırbaşlılık demek, ciddiyet demek, bir duruşu olan kişi demek. Yani karşıdan gördüğünde aha bu adam diyeceğimiz bir duruş. Diğeri ise hevn, alçak gönüllülük. Alçak gönüllülükle yürürler. Demek ki Allah Teala'nın kulları, Allah Teala'ya kul olmayı seçmiş olanlar, kulluk mertebesine gelen insanlar bir kere yeryüzünde vakarla, ciddiyetle, bir duruşla, saygın bir duruşla yürürler ama aynı zamanda alçak gönüllülükle yürürler. Böyle kafaları havada, başları havada, etrafındakileri hiç görmeden, selamsız, sabahsız, böyle kibirli, her şeyden müstağni, büyük dağları Allah yarattı, küçüklerini ben yarattım havasıyla, bazen de hatta kendisini unutarak büyük dağları da kendisini kendi

iyi bir tablodur tevazuyla ilgili. Diğer çok bilinen bir şeyde İsra suresinde anne babaya karşı sorumluluklarımızla ilgili ayetlerde genellikle bu ayetler üzerine dururuz. Bir evladın anne babasına karşı sorumlulukları nelerdir? İşte orada bu tevazu, alçak gönüllülük kanadını indirme, cenah-ı zul diye ifade edilen Arapçada, yani alçaklık, olumlu anlamda alçaklık, düşkünlük kanatlarını indiren, böyle kol kanat olan, havalarda uçmayan, yani kanatlarını indirince, indirmeye başlayınca ne oluyor? Uçağa binenler, düşünün, o kanatlar inmeye başlayınca aşağı iniyoruz, yere iniyoruz. Yoksa yukarıda kanatları kaldırdık mı, kuş da öyle. Kuş kanatlarını açtı mı mesela, bir kartal kanatlarını açtı mı, o göklerdedir. Ama indirmeye başladı mı kanatlarını, aşağı iniyor. Aşağı iniyor, yoksa yeri yukarılardadır. İşte burada da evlatların ana babalarına karşı böyle alçak gönüllü olmalarını Cenab-ı Allah bizlere öğretiyor. Bunun bir diğer ifadesini de nerede görüyoruz? Lokman suresinde. Orada da biliyorsunuz zaten Lokman aleyhisselam evladına bir takım tavsiyelerde bulunuyor ve bunlar da aslında bugünkü pedagojinin de eğitim felsefesinin de temelinde olması gereken hususlar. Orada da insanlara karşı yüzünü ekşitip böbürlenme diyor. Bakın Lokman aleyhisselam oğluna İnsanlara karşı yüzünü ekşitip böbürlenme, kibirlenme, havalarda uçma, yeryüzünde kibirle yürüme. Yani yeryüzünün üzerinde lapur lapur böyle, hani bazı insanlar vardır, böyle sadece yürür, böyle bütün kibrinden yer sarsılır. Oysa affedersiniz, o da nihayetinde herkes gibi bir damla sudan yaratılmıştır. Hatta bir damla pıhtıdan yaratılmıştır. Hani Cenab-ı Allah bizlere hatırlatıyor ya, kendilerimizi havada görmeye başladığımızda hemen Cenab-ı Allah'ın o bir damla meniden yaratıldınız ayet-i kerimesini, nasıl oluştuğumuzu, bir topraktan yaratıldığımızı hatırlamamız gerekiyor. Adem aleyhisselam topraktan geldi. Ha, bunun karşılığında ise şeytan ateştendir, fakat kaybeden o oldu. Çünkü kibir şeytanlıktır. Tevazu ise ademliktir, adamlıktır. Kibirde şeytanın özellikleri vardır. Yakar insanı, ateş özelliği. Tevazuda ise toprak özelliği var. İnsanı kucaklar, insana bakar, insanı olgunlaştırır ve insanı Adem kılığına, Adam kıyafetine sokar. Onun için devamında da, çünkü Allah diyor kendini beğenmiş hiçbir kimseyi sevmez. Burada Hazreti Lokman oğluna yüzünü ekşitip böbürlenmeme ve yeryüzünde kibirle yürüme diyor ve bununla da alçak gönüllü ol. Alçak gönüllü ol ki Cenab-ı Allah seni yükseltsin. Sen kendini yükseltmeye çalışma, çünkü sen kendini yükseltmeye çalıştıkça düşersin anlamını da bu ifadeleri kullanıyor. Onun için İslam'ın bu Kur'ani çerçevede baktığımızda İslam'ın ve İslam ahlakının son derece önemli esaslarından birinin tevazu olduğunu anlıyoruz. Kıymetli dinleyiciler, tevazudan söz ediyoruz. Ama bir şeyin altını özellikle çizeceğiz, çizmemiz gerekiyor. Tevazu, kişinin kendisini değersiz görmesi değil, Allah'ın verdiği nimetlerin farkında olup bunlarla övünmemesidir. Bu, kişi değersiz olmuyor tevazu göstermekle, tevazu sahibi olmakla. Zaten Cenab-ı Allah tevazu sahibine bir ikramda bulunmuş, onu yüceltmiş. Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor ya Cenab-ı Allah, ve kerramna beni Adem, biz Adem'e keramet verdik, ona yücelik verdik, ona ikramda bulunduk,
onu zaten belli bir mer-

mertebeye çıkardık. Tevazu ile insan aslında o mertebeye çıkmaktadır. Az önce dedik ya, Adem kılığına girmekte, Adam kıyafetine girmektedir insan tevazu göstermekle. Bunu bize Peygamber Efendimiz de çok güzel farklı hadislerle ifade ediyor. Tevazuun ne kadar önemli olduğunu ama aynı zamanda tevazuun da insanı böyle küçültmediğini, değersizleştirmediğini bizlere ifade ediyor. Mesela bir hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz diyor ki Allah için tevazu göstereni Allah yükseltir. Allah için tevazu göstereni Cenab-ı Allah yükseltir. Yani o aşağıda kalmaz. O evet alçak gönüllüdür ama Cenab-ı Allah onu alır, yükseltir. Yüksek bir mertebeye çıkarır. Ayrıca Peygamber Efendimizin son derece önemli bir uyarısı yine bizlere tevazu ile ilgili. Allah bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı, kimsenin kimseye karşı üstünlük taslamamanızı emretti buyuruyor. Birbirinize karşı mütevazı olmanızı emretti. Ve kimseye karşı da üstünlük taslamamanızı emretti diyor Peygamber Efendimiz. Bize böylece bir insanın nasıl bir davranış sergilemesi gerektiğini, hangi özelliklere sahip olması gerektiğini bizlere ifade ediyor. Ancak burada şunu da paylaşmamız gerekiyor. Tevazuyu tekrar şeyle karıştırmamamız gerekiyor.

kişiliğini de kaybetmemesi gerekiyor. İnsan kişiliğini koruyacak ama aynı zamanda tevazu olacak. Bununla ilgili de İslam alimleri, özellikle ahlak uzmanları, ahlakçı alimler, ahlak konusunda araştırmaları olan alimler tevazuyu iki kısma, alçak gönüllülüğü iki kısma ayrılmışlar. Birisi makbul, yani memduh veya övülen bir tevazudur. Kabul edilen, hoş görülen, doğru bulunan, hatta övülen, memduh, methedilen tevazudur. Bu tevazu Allah'ın kullarına karşı üstünlük taslamamaktır. Allah'ın kullarına karşı üstünlük taslamamak. Bu güzel bir tevazudur. Ancak bir tevazu, artık onu tırnak içerisinde tevazu diyeceğiz. Bir tevazu var ki o da yerilmiştir, kınanmıştır, mezmumdur. Mezmumdur, zemmedilmiştir. Bu da dünya ehli karşısında dünya menfaati için küçülmek. Bu artık tabasbustur, yağcılıktır. Bu tevazu değildir. Yani hatta başka bir hususu da paylaşmış olalım. Peygamber Efendimiz aşırı derecede tevazu göstermeyi de doğru bulmuyor. Hatta bunun da kibirden olduğunu ifade ediyor. Bazı insanları görebilirsiniz. Böyle yerlerde sürünüyor. Yerlerde sürünüyor. O kadar tevazu sahip bunu da. Ama bakıyorsunuz bu burada bir menfaat peşinde olduğunu görüyorsunuz. Yani kendisini öyle göstermeyeceğiz. Mütevazı olacağız. Tevazu sahibi olacağız. Tevazuluymuş gibi kendimizi göstermek tevazu değildir. Olabildiğince alçak gönüllü olacağız. Tevazunun sonucu ise Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine göre şefkatli olmak ve benliği kırmaktır. Yani egomuzu kıracağız ve şefkatli olacağız. Bunu yaptığımız takdirde zaten onun meyveleri de güzel olacak. Ve bunu yaparken de Allah için yapacağız, Allah rızası için yapacağız ve rıza ile gönüllü olarak yapacağız. Gönülsüz olarak yapılan şey tevazu, alçak gönüllülük tevazu olmaz. O ancak işte dedik ya, bir takım dünyevi menfaatler için söz konusu olan bir durum olur. Kıymetli dinleyiciler, tevazu konusunu ele alırken bir iki hususa daha değinerek bu programı tamamlamak istiyorum. Özellikle tevazunun bir tasavvufi kavram olarak da biz çok üzerinde durulduğunu görüyoruz. Aslına bakılacak olursa tasavvuf insanı mütevazı olarak, alçak gönüllü olarak yetiştirme mektebidir de diyebiliriz. Ama bu konu üzerine duracak olursak müstakil birkaç tane program yapmamız gerekir. Sadece bir iki hususa değinmek istiyorum. Şimdi bir kere Yunus Emre'nin şu sözünü hatırlamamız gerekiyor. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Aslında insan aslı topraktır. İnsanın aslı sudur. Su ile toprağın birleşiminden insan ortaya çıkmıştır. Ve insanı yücelten de o su ve toprak değildir. Cenab-ı Allah'ın kendisine üflediği ruhtur. Onun için bizler Cenab-ı Allah, ruhumuzu Cenab-ı Allah'la sürekli bir irtibat içerisinde olmak suretiyle beslememiz gerekiyor ruhumuzu. O zaman gerçek tevazu sahibi olacağız. O zaman kalbimiz dolu olacak ama başımız Cenab-ı Allah'ın önünde eğik olacak. Buna biz huşu diyoruz. Cenab-ı Allah zaten Kur'an-ı Kerim'de huşu sahiplerinin, namazlarında huşu sahiplerinin kurtuluşa ereceğini ifade ediyor. Yani kulluk yapanların, Cenab-ı Allah'ın abdi olanların aslında mütevazı kişiler olduğunu biz buradan anlıyoruz. Ve aksi takdirde eğer ruhumuzu beslemezsek ve ruhumuzu besleyerek Cenab-ı Allah'ın huzurunda eğilmezsek

Biz ancak bir toprak ve su parçasından, bir kitlesinden ibaret kalmış oluruz. Yunus olamayız. Yani sadece et, kemik, ama o da bir yerden sonra çürüyor, yine toprak oluyor. Ama Yunus olabilmek için, adımızın varlığın, adımızın anılabilmesi için, övülebilmemiz için Cenab-ı Allah katında, melekler tarafından bizim mütevazı olmamız gerekiyor. Bir de son olarak Celaleddin Rumi Mevlana Hazretlerinin "toprak gibi mütevazı ol ki üzerinde güller yetişsin" sözünü hatırlamamız gerekiyor. Bizler mütevazı olacağız ki güzel güller, güzel kokular, gönle hoşluk veren ürünler bitsin bizden, ürünler çıksın bizden. İnşallah bunu yaptığımız takdirde bizler zaten başkalarını küçümsememiş olacağız, eleştiriye açık olmuş olacağız. Başarıyı sadece Allah'ın bir nimeti olarak görmüş olacağız. Makam ve servetle övünmemiş olacağız. Bu da bizi bir insan yapacak, bir Adem oğlu evladı yapacak inşallah diyerek sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Dağlar.